0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Dinlemek.

0: kamuoyu duyurur.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
4: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.

0: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
3: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 92.8 Radyo Gündem, bölgenin tek

0: avantajı reklam.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.

0: İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
5: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 24 saat hit müzik.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.

0: projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir Kutu Profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle

0: hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar sona erdi.
0: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0500 38 687 38 69.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinlemeye devam edin.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme, evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
5: Herkes

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr. Mobilya için artık İnegöl'e gitmek.

0: Kurnal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
3: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
4: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçokulları, numara 5, Çorlu.
5: Reklamları dinlediniz.

ile hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenilir hizmet almak için iş

0: ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Oto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: Reklamları dinlediniz.

Kamuoyu duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.

0: de kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler...

0: Ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres: Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Reklamları dinledi.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
3: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0 553 464 2086.
4: Çorlu'da

0: Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanı ile hizmetinizdeyiz. Hızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
2: Reklamları dinleyelim.

0: kapıyı duyuyorum.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocuklu şarkımızı. Pazara kadar ödeyim. Gidelim senle. Ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.

0: Evimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com. Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda. Kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 92.8 Radyo Gündem.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
0: Reklamları dinlediniz.

banyolarında kalite ve şıklık arayanlar. İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin. Kazançlı çıkın. İzduş duşakabin Çorlu.

0: Baykar Lojistik. Sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Auto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor. Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgöl Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359. Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159.

0: Evimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler...

0: Saç demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212
3: Reklamları dinlediniz.

0: mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hal. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
3: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye 3 Okulları, numara 5, Çorlu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Çetin Erçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
4: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66. Kazım İye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.

0: değildir.
1: Tamamen tarafsız, ön yargılardan uzak, kişilik haklarına saygılı. Doğru bilgi vermek amacında. 3.

Evet sevgili dinleyenler, bugün evet bugün 22 Mayıs 2026. Evet önümüzdeki hafta bayram haftası, artık bayramdan önceki son haftanın son günündeyiz. Evet, yağmurlu bir günde bu şarkıyla girmek istedim. O Şebnem Ferah'ın muazzam yorumu Yağmurlar, değil mi? Uzun süredir de dinlememiştik, iyi geldi. Şimdi bunu dinleyince tabii Yağmur'un Ellerini Dinlemesek Olmaz dedim. Çünkü birçok dinleyicimiz eminim ki Yağmur'u böyle bir yandan dinlerken bu şarkıyı da elbette zamanında bir dinlemiştir diye düşünüyorum. Biraz slowlarla gidelim şu en azından bir yarım saat 40 dakika. Evet, güzel güzel şarkıların eşliğinde elbette çok önemli haberler de var. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenler diyeyim. Yani güldüğüme bakmayın, demokrasinin hazmedilemediği yerlerde bu tarz işler ne yazık ki olabiliyor. İşte buna da adına her ne derseniz deyin artık.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3 artı 1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutların Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
0: Reklamları dinledin.

0: vazgeçilmezimsin.
1: Evet sevgili dinleyenler, aslında ülkemiz gerçekten çok değişik bir siyasi atmosferin içinden geçiyor. Herkes kendince yorumlarını tabii ki yapıyor ama Cumhuriyet Halk Parti'nin işi inanılmaz derecede zor. Allah kolaylıklar versin. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin Cumhuriyet tarihiyle eşdeğer bir siyasi yapının parçalanıp bölünmesi hiç tabii ki elbette hangi siyasi görüşe hakim olursak olalım, sahip olursak olalım... Hiç kimsenin, yani demokrasiyi ve cumhuriyeti kabul eden insanların bu durumu hoş göreceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla gerçekten çok bir süreçte, zor bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz, göreceğiz elbette. Ama gerçekten çok üzücü, Türk siyasetinin artık grift hale geldiği, tıkandığı bir süreç gibi duruyor. Bu durum bana, sadece bu benim şahsi düşüncem, erken seçimi de şöyle kulağıma fısıldıyor.

Efendim, bir zamanlar siyaseti yakından takip edenler çok iyi bilirler ki bir söz vardı, halen de çok kullanılır elbette. Amerika derlerdi, böyle dayatıyor. Özellikle 80 sonrası yetişen nesillerin dilinde sürekli vardı bu. Biraz siyasetle uğraşıyorsa böl parçala yönet. Eğer gerçekten bir bütünü kabul edemiyorsanız parçalarsınız. Dolayısıyla o zaman yönetmesi de kolaylaşır. Biraz bana öyle geliyor bu durum, ama mutlak butlan bizim lügatımıza, siyasi lügatımıza yeni giren bir deyim. Yani bakacağız, göreceğiz bakalım süreç nasıl işleyecek. Ama tabii ki son 24 saatin bile değil. Dün akşam saatlerinden itibaren en çok konuşulan konu bu olduğu için ben de kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, çarşı esnafımız dinliyor. Buradan selamlar herkese. Bol bereketli, bol kazançlı, böyle yağmur gibi yağacak bir bereket diliyorum kasalarınıza.

0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68 semilyonpark.com.

0: Asin koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyenler, ben buradayım Yağmur'un sesinin eşliğinde, değil mi? Bu güzel şarkılar bir fincanda sıcak bir içecek, gerçekten çok keyifli. Keyfini çıkarmaya bakın hayatım. Hemen

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerim.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenilir hizmet almak için İşkur onaylı özel istihdam bürosu Elit Vizyon'un Çorlu ve Çerkezköy ofislerinden seçme yerleştirme ve alt iş veren projelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aysel Güneş'le 3. Göz Devam.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161. Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
5: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler...

Evet sevgili dinleyenler, 22 Mayıs gerçekten Mayıs'ta artık yavaş yavaş girdi bıraktı. Önümüzdeki haftada tabii ki Kurban Bayramı ve dolayısıyla Kurban Bayramı bitti, ay da bitti olacak ve Haziran ayına gireceğiz. Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay yaz aylarında yaşayacağız ve çok güzel şarkılar var şimdi sırada yine Haluk Levent, tek geçerim, gerçekten tek geçerim.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Üroloji kliniğimizde Tulip lazerle kapalı prostat ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.

0: 0532 023 8034 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken son yarım saate girmiş bulunmaktayız. Ve Irmak Arıcı bizlerle şimdi, ben adam olmam. Bunu hep söyleriz değil mi? Ne zaman? Hemen şöyle bir örnek vermem gerekirse. Birilerine çok iyilik yaparız. İşte birilerine çok fedakarlık yaparız. Sonra da ihanet gördüğümüzde ben adam olmam diye bu cümleyi kullanırız hepimiz. Evet, ben adam olmam. Bakalım şarkıda ne anlatmış bize.

0: yaptık.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat, telefon 0532 336-83-55 0532 336-83-55.
0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673, www.isaçdemir.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de benden bu kadar. Pazartesi günü inşallah yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçı 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
0: Reklamları dinlediniz.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: sayemizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
1: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi. Köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl. Gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
4: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler.

0: Gelecek Burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Reklamları dinlediniz.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım

0: Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım Telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 0159, 650 0159.
4: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
3: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: Elinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.

0: Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
5: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.

0: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Sizler için yenilendik. İleri teknolojiyle hızlı, güvenilir ve daha net tanılar sunmak için yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem.
5: Radyo Gündem.

çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocukluk şarkımızı. Pazara kadar değil. Gidelim senle. Ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
3: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Reklamları

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İz Duş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İz Duş'la sizlerle. Siz de İz Duş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İz Duş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 71 91. mostarkırtasiye.com.tr.
0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
4: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
1: Reklam.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
3: Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
4: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İşine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
5: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler.

0: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
1: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mao'yu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Uzman klinik psikolog Burcu Averi hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
5: Reklamları dinlediniz.

0: O benim denizim. Karalara çıkayım da verirsin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
2: Reklam.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
1: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
4: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
5: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
4: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
2: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden Mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
6: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
7: Göz hastalıkları kliniğimizde katarak, akıllı mercek, yeni doğan rop muayenesi ve göz çevresi estetiği işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

geçmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir.

0: Sağlık.
1: Kamuoyu duyuru.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği 1.99'dan başlayan

0: karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr. Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.ishdemir.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359. Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliği.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
5: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
6: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
0: Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz.

0: Ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
5: Demir ve çelikte güvenin adı İsa.

0: Problemlerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
3: Radyo Gündem.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 65-95.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi sini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0 553 464 2086.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
3: Reklamları dinlediniz.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.

0: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
1: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
1: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altın El Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altın El Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altın El Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 01 59 650 01 59.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, geniş showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Reklamları dinlediniz.

inanmamışı gibi. Hiç yoksun gibi yapmak zorundayım sanırım.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
3: Atoptik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Atoptik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Atoptik, Omurtak Caddesi İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve senin

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Çalmam anadan üryan. İliklerimi sömürsen de çıkmam ulan buradan. En dibe çeksen de zirvedeki çelik tahttan. Korkmuyorum korkudan etraf.